sadece seni anlayamazsın ki. Aklımın yolu göstersin sana. Hayat ile.